0: hitovi. Kalo sedum,
1: sedum. Leto do maximum.
0: Hitovi na maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Kanal 77, samo hitovi.